yaşarım ben. Dindirecek sensin bu azabı. Gel beraber çıkalım bu yollara. Yalnız çekilmeyelim.

olmamak mı? Yoksa ızdıraptan mı zevk almak mı? Ölmek desem kolay değil. Bilmem benimkisi yaşamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün. Hayat acı çekip ağlamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün. Hayat acı çekip ağlamak mı?